Sanam diye tamce sevanye donne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayi seben sole